Sebebi Sünniyiz. Olmaz gayrımız. Biz gazız, Çerkeziz. Nedir farkımız? Yıllardır söyleriz. Budur şarkımız.

0: It Türkiye Hongya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.

Alevi, Sünniyiz, olmaz gayrımız. Biz Gazız, Çerkeziz, nedir farkımız? Yıllardır söyleriz, budur şarkımız.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Selam aleyküm, hürmetli kredi anlıkçıla. Anla otkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 ile 27 May Çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'teki saat 1, Ürümçü vakti 3'teki saat 4. Hürmetli kredi anlıkçıla anlatışlarımızını her güne Ankara vakti 3'teki saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti 3'teki saat 4'ten 5 geçe boğanın aralıkta Türksat 3A Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahipsi www.tret.net.tr yansızlık uygur adresleri okuluk bir vasıtanlığa alaysınlar. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etiket 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etiket saat 8'den 9 geçe boğanın aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığı buldum. Hürmetli radyo anlıkçıla, anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle, uçurik, çigra alkıgan milli ten terbiyeçilerimiz Katarlık programıla bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetli radyonlukçular, şimdi haberle anlayışla, bugünkü mühim haberlerimizden tepsiliğimiz bunlar tümendikçe. Erdoğan, Gazze'deki kendaştırımına en küçük hemkarlık uçurlarını yollayman dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Heyt münasebeti bilen ilan kıyan uçurada heytinin bütün insaniyet için hayırlı gelip gelişini tilep, Gazze Katarlık İslam coğrafyasının gam kaygılık rayonlarına hemkarlık ve medet veriş uçuru yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özünün ictimai taratkı hesabatı da hemberligen uçurda yiğitinin menevi ikliminin muhimlik terepki dikkatlerini tarttı. Erdoğan uçurda dokunuş ve kençilikli aslada yiğitini kütüvağa rayıllarını alayı takitlep mündak dedi. Rabbimizin menevi bir lütfu boğan kurban yiğitinin devletimiz, aziz milletimiz, İslam dünyası ve bütün insaniyet için hayırlı gelip gelişin için dilimden tileymen. Gazze Katarlık kalıp coğrafyamızdan okşamağın bulun puçkaklarda bu hitmo hem kaygı azap ve yüreklerde inçki bir okabet bilen kütüb atkan bağırlı kırındaşlarımıza özüm ve milletim namıdın en küçülük hemkarlık kuşurlarımını yollayman. Hem de kurban hitlerini ayrım ayrım tebrikleymen. Rabbim bizni hem millet hem ümmet süptüde merkezde tinçlik, hatırcamlık, birlik ve kırındaşlık boğan tekimi köp hitlağa eriştirsin. Eğitimiz mübarek olsun. Hürmetli radyonluğçular, milyonlarca Müslüman hacibatının miracı hesaplandığın Arapat diyeceğim buldu. Yıllık hacibatının miracı hesaplandığın Arapat'ta 2 milyonga yakın Müslüman hacı bir yer diyeceğim buldu. Saudi Arabistan resmi haber agentliğinin 703'e hacıla karvalları tasdiqlanğan planlar boyunca liniyala boyunca orlaştırılgan bexatarlık küşlerinin yıkındın küzdüşesi de Mina'dan Arapat'a umuşluk ötken. Hacıla Arapat'ta peşin ve esir namazlarını Nemire Mescid'de

Кем кылып ва кыскартып окугандан кийин кояш батканда Муздалифага барды ва эртис таң аткыча кечени шу жерде өткүздү. 4 күнлүк хаж мусапсы арпа туттуруш, Муздалифада түнеш, символлук шайтанга таш этиш ва Меккедеги Масжиди Харамда Кабени вида тавап кылышны өз ичиге алды. Сауд Арабистан мәсүлләре 2026 еллык хаж маусымында мукаддас жайларда күзәтүш техникалары ва аман назарат кылыш тәдбирләрен тәкъдим иткән. Hürmetli radyoçular. Erdoğan Türkiye'de dünyada yakışı az uçuradığan bir muvaffakiyet hikayesini Türkiye yazmakta dedi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Kurban Eid münasebeti bilen ilan kıygan sınırlık uçurdu. Rayonumuz uruş ve krizler zinciri bile ilişkivatkan bu mezgilde Türkiye'nin iktizadi ul esnaları ve müstehkemlengen işçisi bilen bir mukumluk arlı süpüde de küzünü kamaştırıvatkallıkını bildirdi. Erdoğan, İsrailiyanın uruş doktuş gelişimi kay Gazze'de. Gazze, Livan kıçı boğan coğrafyamızda kırgınçılık ve kanunsuz ultraklışış faaliyetlerini pervasızlık bilen davamlaştırı vatkallıkını. Bu uruşun energiyenin ıhtızat kıçı boğan nurgun sahayla selbi tesirleri bağlıkını takitledi. 23 yıldan beri yürgüzülgen siyasetlerinin mevzisini müdafiye sanayi katarlık her bir sahada yıkılatkallıkı reskertken Erdoğan, Türkiye'nin 1,6 trilyon dolarlık iktizadi işiş ve 276 milyar dolarlık eksport bilen dünyada okşu az uçu verdiğe mafiyet yazgallıkın tılığı aldı. O yana devletin istikbalı noktasının zor stratejiyle kımmetkige terörsüz Türkiye müsabisini çok ehmiyet ve semimiyet bilen menzilge yetkizu vatkallıklarını sözlerge ilave kıldı. Hürmetli radyoçular. Beşkek'te 10. nöbetlik Türkiye Kırgızistan Türk kino günleri ötküzüldü. Türkiye bilen Kırgızistan otturistki medeniyet ve senet hemkarlığını küçeytişini maksat kıygan Türkiye Kırgızistan Türk kino günleri bu yıl 13 kıtınlık terakkiyatı bilen 3. yıldın 7. yılıca Kırgızistan'ın payitahtı Beşkek'te ötküzüldü. Türkiye Cumhuriyeti Medeniyet ve Seyahat Ministerliği ile Kırgızistan Medeniyet Uçur ve Yaşlar Siyaseti Ministerliği'nin kuruluşu da ilip verildiğin bu faaliyet halka bütünle yaksız buludu. Faaliyet cereyanında üniversite sohbetleri, film işlevici ve rejissurla uçuruşları, uğurlaştırılıp kinoçuluk sahasındaki halkaralık hemkarlıkların terakki kıldırış nişallındı. Festivalin içiliş mürasimi 3. yün çarşamba günü Bişkek'teki Aluto Kinohanısı'da kinoçuluk başkanımızı başlıklı Birol Güven ve Biz Huşal filminin artisi rejizorlarının katnışı bilen ütküzüldü. Festival diyene karan boştu çikili batıdı ve bir adem yaratış katarlık bir yürüyüş Türk filmleri kino kumarla bilen yüz görüşüdü. Hürmetli radyoçular. İran, Amerika'nın uçkusuz ayrıplarının etip çüşügellikini ilgir sürdü. İran, İnkılap Muhafizetçiler Amiyası, Seyşembe günü Paris Koltuğu rayonunda Amerika'yı tabi bir MQ-9 uçkusuz ayrıplarının etip çüşügellikini, bunun da sırt yine bir RQ-4 uçkusuz ayrıplarını bilen bir F-35 uç ayrıplarını İran hava tabiyelike kirgendinkin arka çekinişki mecburlu kallıkını ilgir sürdü. Devlet haber agentliği İran'ın haber kılışıca inkılap muhafizetçileri Amerika armiyasının uruş doktuş gelişimi hılap kılışıca cevap kaytırış hukukunu saklap kıldıklarını bildirdi. Yerim resmi Fars haber agentliği olsa Amerika ve İsrailiye hava aparatlarının Hormuz boğazı bekendeki Larak aralığının cenubunda İran parahotlarına hücum nişanı kılıp Nurgun İran pukurasının ülgelikini haber kıldı. Bu ceryanda İran'ın dini rehberi Mustafa Khamani yazın bayanatı da rayın devletlerinin hem de Amerika bazıları için kalkan bulanmaydıqallıqını etti. Tehran, Washington bilen boğan müzakirlerde nurgun meselelerde fikir birlik asıl kıygan bolsumu resmi gelişiminin tehe yıkınemesliğini tutudu. Hürmetli radyoçular, Avrupa İttifakı Rusya'nın agahlandırışı karamayı kivdeki diplomatlarını çekindirmeydi. Avrupa İttifakı Rusya'nın kivgi karatkan sistemiyle hücumla davamlaşıdı degen agahlandırışı karamay diplomatlarının kivde turu verdiğallıkını ilan kıldı. Avrupa Komiteti bayanatçısı anık takip bir Rusya'nın Ukrayna'da korkunç yartışını halaydıgallıkını, lakin Avrupa İttifakı'nın kivdeki mavcutluğunu davamlaştırdıgallıkını bildirdi. Hepbir Rusya'nın meydanda turvatkallıkı için puhralanı ve herbi bulmağın puhrala ve armiya başıştabı ulu esilerlerine hücum nişanı kılışka yüzlen gellikini kayıt kıldı.
Yevropa İttifakı ahirki terakkiyatla sebebidin Rusya'nın muvakkat işla vekilini taşkı işla

çakırgan bulup Ukrayna'ya koşumçu hava müdafiye yardımı ve maliye yardım bir işinde umlaştırdığı alıkını tuttu. Rusya bolsa düşenbi güne Kiev ahalilerine ve diplomatlara şehrine en kısa vakit içinde taşlap çıkıp gitiş çakırık ilan kıygan bulup Ukrayna öz güçlerinin fakat herbi ulu esleyerlerine hücum nişanı kıygallıkını ilan kılıp Moskova'nın devalarını ret kıldı.

0: Қонақтар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Müslümanlar besvelingan Şark Kudüs'te Kurban Hit namazı için Mescid-i Aksa diyeceğim buldu. Bu yıl 2025 Oktyabr'dan beri küçük gibi olan Uruş Toktuş gelişimine İsrailiyanın halaplık kılıçları davranışı vatkan bir mezgilde Müslümanlar en mühim hitlerden biri olan Kurban Hit kütüb olmakta. İşgaliyet asıdık Şark Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın hoyilleri 4 gün davranışıdığan Kurban Hit'in 3. günü Çarşembe'de Hit namazını okuşuk gelgen Müslümanlar bilenlik doldu. Müslümanlar bu kutluk günde Hazreti İbrahim'in pidakarlığını eksettiriş için kurbanlık kıldı. Kurbanlık göçleri cemiyetki namratlığa tarkıtıldı. Bu yıl 2025 yılı Oktyabr'dan beri küçük gibi olan Uruş Toktuş gelişimine İsrailiyanın hılaplık kılıçları dağınlaşı atkan bir mezgilge Müslümanlar kalendarının en boyun bayramlarından biri olan Kurban Hit doğru geldi. İyit aldı da İsrailiye armisi işgaliyet asitki garbi kırgaklan cenubada Pelestin yüz pazarlarına besip girip dükkandarlarını hizmet orullarını takaşkı mecburluğan ve rayon ahalilerine hücum kıygan bulup bu uçur şahitler terpidin şundakla Pelestin devletlik tarat kulur terpidin yetkizilgen idi. Pelestin hükümetinin devlet hizmetçilerinin maaşının bir kısmını tarqatqan denkin bazar merkezleri yiğitlik tayarlı kılavatkan ahallar bilen toşup sol çıtık en kızdıgan saatlerde bu bispikir şerketleri yüzbegen idi. Asaslık bir bispikir şerketi El Halil'in nubidiki doğru bazarıga merkezleşti. Şahitla Anadolu agentliğe İsrailiye herbi abdumobullarının adam intihani ziç boğan bir pette bazar merkez gibi spirgellikini askerlerinin kuşulağı takılıp küzdün yaşak kızış gaz bombaları atkallıkını ve dükkanlarını takaşkı mecburluğalıkını etti. İsrail armisinin 2023 Oktyabr'da Gazze'de başlayan 40 yılından beri işgaliyet asitki galibi kırgakta öldürüş, nazaret geliş, şehir ve bazarga bisip giriş, öğlerini tekşiriş ve mal mülüklerini veyran kılışını yüzü çıkan hücumlarını aşıgan bir mezgilde bu hücumlarımı yüzbedi. Hürmetli radyonluğçular, İsrailiye Yiğit Arpısı da Gazze'de 9 kişinin öldürdü. Seyyah mendelerine bildirişçe İsrailiye'nin hücumları Kurban Yiğit Arpısı da Gazze miqyası da az digende 9 Pelestinlik'in içini kızamın boğan. Bu hücumla Uruş Toktuş gelişimine hılaplık kılış kılmışları dağılmış vatkan bir mezgildi yüzbedi. Gazze şehri Han Yunus ve Gazze'nin merkezi rayıllarını hücumladı turalga öyle Puralağa ait bir abdumobil ve Purala cembe olan noktala hücum nişanı kılındı. Şahitlerinin yetişçe Uruş Ayrıpılaları Yiğit Arpısı da Gazze şehrinin en ademsiz aldıraş soğudurayıllarına bir de bombardıman kıygan. Hürmetli radyonluğçular, Amerika NATO'nun herbi yardımını zor derecede azaltışını planlamakta. Germaniya'nın merkez kıygan Spiegel Journal'ın haberine karaganda Amerika kriz mezgillerinde NATO ittifaklaşları sunulduğun herbi yardımlarını zor derece azaltışını planlamakta. Uttur koyulgan kıskartış planı arasında Uruş ayırpılanları, herbi parakotla, bombardımançı ayırpılanla ve yıkılgı tolukla ayırpılanlarının sanını azaltışımı ornağan bulup, Avrupa'nın bu boşluğun tolduruş kütülmekte. Bu kadem, Prezident Trump'ın müdafiye çıkımları meselesi de ittifaklaşlığa bisim kılavatkan hem de Girlandiya ve Hormuz Boğaz etrafındaki ciddiçilikler cereyanında NATO'yu belge vaadlerge emel kılmayvatkan bir peytki doğru geldi. Hürmetlik radyonluğçular, vasıtçılar İran'ın uran zapsıga alakadar söhbetlerde ilgirleş boğallıkını yetküzdü. Wall Street Journal gizlinin haberine saslanğanda vasıtçılar Tehran'ın yukarı derecede toyundurulgan uran zapsı meselesi de Amerika-İran söhbetlerde ilgirleş hasıl kılınganlıkını bildirdi. Müzakir kılınıvatkan tallaşlar arası da uranın koyukluk derecesini tüveletiş ya ki bir kısmını Hittay veya ki Rusya'ya okşaş üçüncü bir devletki yötkeş meselesi oranlanmakta. Lekin tüp ihtilapla tek hal kılınganı yok. Bu mesele Amerika-İsrailiye'nin İran karatkan uruşunu ahırlaştırış ve Hormuz boğazı etrafıdaki ciddiçilikini pes etişini maksat kıygan müzakirlerinin merkezi tutulmakta.

Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Bugungi programimizda biz faqat statistikalik sonliq ma'lumotlarni emas, balki xarakter, sodiqlik va tavranmas irodaning hikoyasini tanishtiramiz. U maydonga qadam qo'yganda zalning kayfiyatini o'zgartiradigan faqat o'rta maydon hujumchisi emas, balki Turkiya voleybolining qutb yulduziga aylangan shaxs, kapitan Eda Erdem Dündar'dır. Hikaye 1987 yılı 22 iyun İstanbul'da başlandı. Eda balılık devirdiler özünün tenerketki bulgan iştiyakını baykaydı ve bu kızıkış onu voleybol meydanlarına başlap geliyordu. 2000 yılı 24. dekabr UTH 13 yaşlı Beşiktaş kulübü de voleybolun ulunu çizişe başlaydı. Onun aşu devirlerine esliğe meşgavulları Eda'nın pekat boy igizliki bilenlemez, belki meşik ahırlaşkandakin zalda yalguz kılıp dağımlık terişip meşik kılıdgan intisamçalıkı bilenme közü körün geldikini sözlep yerdi. O 2004 yılı Beşiktaş komandasıya kubul kılınganda teki 17 yaşlıydı. Ama meydandaki ifadesi hüddi tecrübelik bir mahirge okşaydı. O Beşiktaş'ta 4 musabaka pesle top oynayan bulup, ahirki 2 yılı da komandanın kapitallık vazifesine üstü gelip, bir yıldızdan dünyaya kilovatkallık eden beşaret verdi. Kalinar 2008 yılını körsətkəndə Eda Erdem üçün hayatını özgərtirgən aşı imza koyuş günü yetib gəlirdi. Şunun bilən onun Fenerbahçe hayatı başlandı. Biz tənərkət dünyasında mahirlardan hər müsabəqə pəsirdə klub almışının sürətikə yetkili olmayan bir dəvirdə yaşavadımız. Amma Eda 2008 yıldan bu yan toluq 17 müsabəqə pəslə boyunca aşı seyriq toq kök rənglik formasını çıxarmaydı. O Fenerbahçe'nin tuncu kespi komanda çempiyonluğuna 2008 ile 9. musabaka pesliğe erişiyordu. Arkadılla 2009 ile 10. musabaka pesliği ve 2010 ile 11. musabaka pesliği 3 kitim arka marka çempiyon bulup tarihi yazılıyordu. 2010 ile Katar'dan Doha'da ötküzülgen Dünya Kulüpler Çempiyonluk musabakası da Fenerbahçe Brezilya komandasını 0'ye karşı 3 netice bilen yenip Dünya Çempiyonu bulundu. Eda bu musabakada en yakışı pas mahiri mükafatı erişiyordu. Bırak onu tıllarda dastan mahir gaydan durganı pekat kolgu keltürgen longlarla emez, belki kulübüge bulgan sadıklıkıydı. 2004 ile 8 Mart Halkara Ayarlar Bayramı'da onun Fenerbahçe Şükrü Saraç oğlu Tenterbiye Sarayı'nın aldığı tiklengen heykeli pekat bir tenerketçinanla emez, belki sadıklık üçün tiklengen abideydi. O aşı günü kılgan sözü de köz yaşlarını tutalmagan halda sizler bergen küç bilen Fenerbahçe'ye barlıkımını beğişledim de bütün Türkiye'ni tesirlendirdi. Voleybolunu bilidiganlar üçün Eda Erdem digerlik tosoş ve hücum ustası digerlikdir. Otları meydan mahiri öz orunda şunca çakkan, vakitini pəmiləb dəl tutup yukuruğa örləydü ki, rakiplerden bekleri havada onu tosoşka urunguca, o topni rakiplerden bendadığa kondurup buludu. Bırak Eda'nın

0: Jeddah Radio Amuria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Topşurularımızın tükeller olduğundan koy bir haberler kıskaşa. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan yasağın yollamasında Kurban Bayramı'nın ruhi atmosferisinin mühimliğine ihtibar etti. İsrail Gazze'ye uyuşturgan havadan hücumlarında tağın 3 Filistinli öldü. Şul revüşlü Kurban Bayramı olduğundan seşembe günkü ölümler 9'a jitti. Türkiye bilen Kırgızstan arasındağı medeni hem sanğat hizmetteşliğin nıgıtını maksat etken Türkiye Kırgızstan Türkiye Film Günleri bu yıl 10-cı tapkır Kırgızstan başkası Bişkek'te ötkerleşek. Muhterem tinglovchilar, Türkiye Ovozi radiosining totar tilindagi topshiruvlari shushining bilan oxirina yaqinlashdi. Haliga biz sizning bilan sog' bo'lishamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.